mar'i terkuhu ma la yani. Bir insanın onu ilgilendirmeyen şeyden uzak durması Müslümanlığının güzel olduğunu gösteriyor. Demek ki kardeşlerim, Müslümanlığı güzel olanlar var, Müslümanlığı güzel olmayanlar var, ama herkes Müslüman ayrı bir mesele. Herkes Müslüman elhamdülillah. Bu sebeple biz bu kalemi aldım, bununla ilgili yorum yaptım. Bu yorum beni ilgilendiriyor mu? Yok, sadece lafa karıştım. Bu kalitemi düşürüyor. Çok hassas bir örnek vereceğim kardeşlerim. Yıllar önce, yani bugünden 15 sene önce tansiyon rahatsızlığım oldu. Doktor arkadaşıma gittim, tedavi tavsiye etti. Bundan sonra tansiyon hastası olarak yaşayacaksın, dikkat et dedi. Dostlarım, kardeşlerim bunu duydular. Allah onlardan razı olsun. Kendileri hasta olsa o kadar ilgilenmezler, benimle o kadar ilgilendiler. Kimi elinde bir poşetle geldi, kimi hocam tanıdığım doktor var, gel götüreyim seni dedi. Kimi gel tatile gidelim, dinlen orada dedi. Yani bir yoğun gündem oldu. Kimi bana çörek otu getirdi, bu çok iyi geliyor tansiyona dedi. Bir gün birisi ıhlamur getirdi. Masamın arkasında bir dolabım vardı. Dolabım aktar dükkanına döndü. Ne kadar da reklam yaptıysa ben de ondan o kadar etkilendim. Mesela geldi biri, annem tansiyondan ölüyordu dedi. Şu çörek otuyla beraber annem şimdi rahat dedi, tarlada dolaşıyor dedi. Ben de o gün işte onun tarif ettiği gibi balın içine çörek otunu karıştırdım. Şerbet yaptım, içtim. Cuma namazına gideceğim. Yanımda da bir misafirim var. Ya hadi gidelim diyorum, kalkıyorum, kalkamıyorum. Ayağımı yere basıyorum, sanki süngere basıyorum gibi basamıyorum. Uçtuğumu hissetmeye başladım. Böyle uçuyorum gibi oldu. Ne oldu bana diyorum. Yanımdaki arkadaş dedim, bir kolumdan tut asılsana bana dedim. İyisin dedim, ama ben gidiyorum o arada. Böyle hastalık gibi değil yalnız. Yere basmak istiyorum, basamıyorum. Cuma'ya gideceğim, gidemiyorum. Allah Allah. Neyse, doktor arkadaşı aradım. Dedi, sabahtan beri yediğin içtiğini söyle bana dedi. Böyle böyle dedim, çörek otuyla balı karıştırdım, yedim dedim. Ya ne yaptın sen dedi ya. Ne işin var senin onunla dedi. Çabuk bir limonu, kabuğunu soy, portakal gibi ye dedi. Yedim. Neyse yarım saat sonra biraz kendime geldim ama cuma namazına gidemedim. Sedye ile dolaşacak durumdaydım. Şimdi çok iyi niyetle kardeşim, belki de hakikaten annesine iyi gelmiş, ama bir ilaç bir hastaya verilebilmesi için binlerce insanın üzerinde test yapılıyor. Filan kilodaki hastaya iyi geliyor, filan kilodakine gelmiyor. Filandakine yarım veriyor, filandakine tam veriyor doktor. Bu bir doktorluk, bir uzmanlık alanı. Yani bir hastanın hayatına mal olacak, sağlığına, benim cuma namazıma mal oldu. Cuma namazıma mal oldu ama hayatıma da mal olabilirdi. Şeklindeki yönlendirme en iyi yapılmış seni ilgilendirmeyen işe karışmaktır. Evliliklerde, anne baba ilişkilerinde, komşuluk ilişkilerinde, vakıf ilişkilerinde, sosyal ilişkilerimizde ne kadar pahalıya mal oluyor biliyor musunuz bu? Caminin önünde oturuyor ihtiyarlar. Birisi hastalığını anlatıyor. Belinde hastalık var. Dizinde ona iyi gelen kremi beline sürdürüyor. Yahu niye karışıyorsun? Doktor musun sen? Bana iyi geldi. Yahu sen o musun? O insan mısın? Sen muhtar mısın? Bu adamların tarla sorununa niye karışıyorsun? Sana sordular mı? Amerika'da uydu düşse ona da bir çare bulurlar. Filtresi tıkanmıştı herhalde, onun için düştü. Hastaya ilgilenir, yolla ilgilenir, mühendislikten anlar, siyasetten anlar, fetvaya karışır. Hayır hayır, bunların hiçbiri İyi Müslüman olunmadığını gösteriyor. Gavurluk değil ama. Kendi derdin yok mu senin kardeşim ya? Kendi çoluğun çocuğun yok mu? Milletinle ne uğraşıyorsun ya? Pedagog musun, psikolog musun? Sana ne başkasının çocuğunla ilgili dedikodu yapma. Boş bulunmaktan kaynaklanıyor bu. Ve 21. noktamız kardeşlerim, hatta 22, bu 21'di anlattığımız, 22. noktamız, biz mümin olarak hangi işi Allah rızası için yapıyor ve defterime bunu yapacağım diye yazdıysam süreklileştireceğiz onu. Bir konar bir kalkar güvercin değiliz biz. Konduğumuz yerde kalırız Allah'ın izniyle. Her gün teheccüd kılacağım diye karar verme. Ayda bir kalkayım de, haftada bire indir,
3 günde bire indir, sonra her günde. Öyle başlayıp bir hafta sonra bırakmak Allah'ın razı olduğu bir iş değil. Yani Ayşe anamız ne buyuruyor? Radıyallahu anh'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başladı mı bir işi devam ettirirdi onu. Ve Allah'ın sevdiği en güzel amel devam eden, az da olsa devamlı olan ameldir. Bunu unutmuyoruz. Ve kendimizi, 23. noktamız, kendimizi gıybet düşmanı ilan edeceğiz. Gıybete düşman. Ne gıybetimi yaptırırım, ne gıybet yaparım. Politikamız bu. Bu kolay mı? Biraz sonra anlatacağım şeyle beraber elbette kolay değil. 24. mücadele alanımızda kendimizi gözünü korur Müslüman haline getirmektir kardeşlerim. Gözü salınmış, yani gözünde ölçü olmayan bir Müslümanın beyni rahat değil. Haramlarda rahat değil, tehlikelerde rahat değil, şüphelerde rahat değil. Dolayısıyla hep tehlikedesin sen. Gözümüzü koruyacağız ve 25. noktamız inşallah Teala çalışma planımızı belirlemiş olduk böylece. 25. ve son noktamız, ben elhamdülillah müminim diye karar ettik. Yani şüphem yok imanımdan manasında söylüyorum. İmanımı sürekli ilimle besleyeceğim. Bugün Ebu Bekir radıyallahu anh kadar imanım olsa bile, onu sürekli beslemediğim zaman, tefsir dersiyle, hadis dersiyle, fıkıh dersiyle, ulemanın dersleriyle, meşayihin dersleriyle desteklemediğim zaman, ben köklerinin kurumasını, dallarının veya en azından kurumasını engelleyemem. Sabırla yola devam edeceğim. Sabır ve sebatla devam edeceğim. Sabırdan taviz yok. Ama biiznillahi teala kendimi ilimsiz de bırakmayacağım. Aksi takdirde kurur, kökü kurur. Bunu şunun için söylüyoruz. Şeytanla mücadele sürekli tazelenen ilimle mümkündür. Ta ilkokula giderken camide hocanın anlattığı şeylerle namaz kılınır ama mücadele yapılamaz. Şeytan insanı neuzu billah pes ettirir. Rabbim hepimize asla vazgeçilmemiş yoğun mücadeleyle süren ve sonu şehitlik, Allah'ın rızasına uygun bir ölüm, faziletli salih amellerle bitmiş bir hayat olarak tüketmeyi hepimize Rabbim nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Müminin Psikolojisi, Nurettin Yıldız.
1: Bu şehirde yalnız değilsiniz. Bu şehirde bir dostunuz var. Dost FM.
2: Allah'ım, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve onun âline geceyle gündüzün birbirini izlediği, sabahla akşamın birbirini takip ettiği, gece gündüzün ard arda gelip durduğu ve iki kardeş yıldızlarının karşılıklı doğdukları müddetçe salat eyle. Onun ruhuyla Ehl-i Beyt'inin ruhlarına tahiyye ve selamlarımızı ulaştır. Ona ve Ehl-i Beyt'ine merhamet et, bereket ihsan eyle. Haşr-ü karar gününe kadar çok çok selam eyle.
3: Bazı şeyler iki kez yaşanır.